yalnızsın. Aşka dönecek gibisin. Gözlerinde atıyor kalbin. Ve bir Eylül akşamında